Vallahi o Kur'an şaka değildir. Bin bir vesveseyle seni saptıran, dünya servetini kıble yaptıran, kibir verip seni sana taptıran, o mel'un şeytana haddini bildir. Rabbin azap sözü şaka değildir. Kur'an ahlakını çağ dışı gören, şehvet batağında hükmünü süren, sana her cürette cesaret veren, o gafil nefsine haddini bildir. Vallahi cehennem şaka değildir. Zengine itibar olsa da yaygın, para, pul eylemez insanı saygın. İbadet değilse dünyada kaygın, ahirde de insan bil ki zelildir. O mahşer dehşeti şaka değildir. Yakışmaz mümine yarınlara yas, umutsuzluk ancak kafirlere has. Yeter ki sen göster tövbede ihlas, geçmiş günahların bile kefildir. Rabbin cennet vaadi şaka değildir. Arama sabırdan başka teselli, altı üstü kaç yıl ömürler belli. Kim bilir kimedir yarın tecelli, her secde mizanda sana delildir. Vallahi o Kur'an şaka değil.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Büyüyor gönlümün mezarında. Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

0: 7 bin lira. Filistin ve Gazze 13 bin lira. Suriye ve Lübnan 7500 lira. Bangladeş 6 bin lira. Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
3: Burası Kervan FM 93.7.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
12: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 34 01.
13: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
12: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
14: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
13: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
14: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
13: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
12: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
15: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
12: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
13: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
12: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
15: Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
13: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.
16: Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan kölen. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarlara. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey ayağa 1000 yerinden bağlı köle, ayağa kalk.

0: deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.
1: Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarlara. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey ayağa 1000 yerinden bağlı köle, ayağa kalk.
2: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri şöyle.

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hayır, ben değilim Kabil'in içindeki ve ben değilim Habil'i taşlayan. İlk taşı ben değilim atan. Evren var olurken ben değilim isyanın bayrağını çeken. Hayır, ben değilim Adem'e rağmen isyankâr olan, isyanı Adem'de bulan, karanlıklarda kara karıncanın ayak izinde oluşan kara lekenin sahibi de ben değilim inan. Hayır, ben değilim Nuh'un tufanından kaçan, Nuh'un gemisindeki tayfadan artan ben değilim. Çifter çifter binen gemiye her varlıktan arta kalan da ben değilim. Babasından olma ama babasıyla birlikte olamayan ve dalgalarla boğuşan da ben değilim. Boğulan da inan, tufanından sonra yok olan güruhtan hele asla değilim ben. Hayır, İbrahim'in ateşine kibriti ilk çalan da değilim. Hele kibrit hiç değilim. Seyre dalarken insanlar İbrahim'in ateşini, ben o seyirliklerden hiç değilim. Hayır, mancınık atarken yükünü ve havada tutarken melekler Halil'i, ateşe Harun'u veren rüzgar asla ben değilim. Ben değilim yakan, ben değilim atan hele, ben değilim asla mancınığın yayından tutan. Ben değilim İsmail'e uzanan el, İsmail'i kesmek için İbrahim'in kucağında çınlayan fısıltı ve İsmail'i susuz bırakan çöl ben değilim. Çölde su ararken İsmail'in bir tanesi sıcağa sıcak katan, çöle azap katan ben değilim. Hayır, ben değilim Yusuf'u kuyuya atan, köle pazarlarında köle diye satan ben hiç değilim. Yusuf'u Züleyha'ya katan, Züleyha'nın ve diğer kadınların elindeki keskin bıçaklar ve Yusuf'un gömleğini yırtan keskin tırnaklar. Yusuf'a hasret, Yakup'un görmeyen, göremeyen gözleri ve o gözlerden akmayan yaş ben değilim. Hayır, ben değilim Eyyub'un yarası. Yaraya yoldaş olamayıp Eyyub'u yolda bırakanların anası ben değilim. İnsanların yüz karası ben değilim. Sabra sabır katmak varken sabır taşını çatlatan ben değilim. Sabrın sultanına yara satan ben değilim. Hayır, Zekeriya dostu odunlara benzeten, odunlarla bir kesen ben değilim. Hızar sesleri arasına karışırken hu hu sesleri hu'lara kulak tıkayan ben değilim. Zekeriya'dan akan kan karışırken aslına kana kan katan ben değilim. Hayır, ben değilim çarmıha İsa'yı çakan, İsa yükselirken katlar ötesine ve katarken canına can, şanına şan, İsa'yı astıklarını zanneden ben değilim. Öldü zannederken İsa'yı, kıyamete kadar ömrünün uzadığını bilmeyen ben değilim. Hayır, Habibur Rahman'a taş atan ben değilim. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te karşı tarafta olan ben değilim.

yeryüzünün merkezinde, dua dergahında, secde anında, seccadenin sahibine ağlama anında, ona eziyet eden ben değilim. Taif'te çocukların eline taş veren, yollara dikenleri seren ben hiç değilim. İsmullah'ı hakim kılmak adına yeryüzüne, çöllere düşünce, göç edince, peşine düşerek elçiyi öldürmeye ant içen de ben değilim. İsyana isyan, yalana yalan katan asla ben değilim. Hayır, ihanet eden değilim. İslam'ın ilk öğretmeni, malını, varlığını, eşini ve çocuklarını geride bırakarak, teslimiyeti, hakkı ve adaleti, sabır ve şefkati, haya ve hicreti, fetanet ve gayreti, ihsan ve iffeti, nedamet ve nezaketi ve daha birçok güzel hasleti, karanlıklara gömülmüş cahiliye sahiplerine öğretmek üzere yola çıkan, Mus'ab'ı öldüren ben değilim. İhanete ihanet katan asla ben değilim. Hayır, ben değilim Kerbela'nın sahibi. Ben değilim Kerbela'nın şehitlerinin kanını yerlere döken. Ben değilim asırlardır aşıklarına gözyaşı dökülen. Hayır, ben değilim yas gününde kendilerini zincirleyecek kadar yasa bürünenlere sebep olan. Ben değilim Hasan'la Hüseyin'e kıyan. Hayır, ben değilim hançer vuran. Allah'a en yakın olduğu zaman hayanın efendisi, sırtından vuran, sırtına vuran ben değilim. Zünnureyn'e secde makamında, rükû ve namaz makamında ihanet eden inan ben değilim. Osman'ıma kıyan ben değilim. Hayır, hayır, hayır ben değilim katleden, ben değilim isyan eden, ben değilim ihanet eden. Ben değilim. Asırlar boyu, başta ve sonda ve dahi ortada, her zaman ve her yerde Kabil'e yoldaş olan, Kabil ve dostları ve ben yokum orada.

küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
4: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
5: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: AKMerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AKMerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AKMerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

hiç unutmayın. Karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davalar için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

Ey nuru çeşmi Ahmedi Muhtar ya Hüseyin, ey yadigar Haydar-ı Kerrar ya Hüseyin, ey canu dil seririne sultan,

çeşmi Fatıma, mahbubu insücan, inletti bizi mihneti devran ya Hüseyin. Kan ağladı felek, şafaklar şafak.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı.
11: Boykota çağrı.
10: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
11: Cephane bizden olmasın.
10: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza

0: her daim selamet gelsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 34 01.
1: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
0: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
2: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
1: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
2: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
0: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
0: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
1: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
0: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
1: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.
4: Ey zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler, işte İslam güneşi, kahrolmada zalimler, dünyanın her yerinde hunharlarda bir telaş, sermayesi buz olanın korkusu güneştendir, güneş doğmuş nihayet ilahi bir düzendir, karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir, cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.

Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplan

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, iletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı.
7: Boykota çağrı.
6: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
7: Cephane bizden olmasın.
6: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Gazze ile başlıyoruz kıymetli izleyenler. Gazze şeridinde saldırılar ve ateşkes ihlalleri sürerken son 48 saatte 7 Filistinli daha şehit edildi. 25 kişi de yaralandı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan soykırımda şehit sayısı 72.938'e yükseldi.
1: Gazze şeridinde insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Siyonist işgal rejiminin saldırıları ve ateşkes ihlalleri nedeniyle bölgedeki can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 48 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 7 Filistinli şehit edildi, 25 kişi de yaralandı. Böylece Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından şehit sayısı 929'a, yaralıların sayısı ise 2811'e ulaştı. Öte yandan bölgede devam eden saldırılar zaten çökme noktasına gelen sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da artırıyor. Filistinli yetkililer hastanelerde tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin sürdüğünü belirtirken binlerce yaralının tedavi beklediğini aktarıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılardaysa toplam şehit sayısı 72.938'e, yaralı sayısı da 172.919'a yükseldi. Uluslararası kuruluşlar, bölgede kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması çağrılarını yineliyor.
0: İşgal rejimi kutsallara da saldırmaya devam ediyor kıymetli izleyenler. Siyonistler bu kez İbrahim Camii'ni süresiz olarak kapattıklarını duyurdu. Hamas'tan işgal rejiminin bu adımına tepki geldi.
1: Siyonist işgal rejimi El Halil kentindeki İbrahim Camii'ni süresiz olarak kapatma kararı aldı. İşgalcilerin bu adımına tepkiler geldi. Hamas, işgalcilerin El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ni kapatmasını kınayarak, bunun Filistinlilerin kutsal mekanlarına erişim hakkını ve ibadet özgürlüğünü hedef alan yeni bir saldırı olduğunu belirtti. Açıklamada, işgalcilerin İslami mukaddesata yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilerek, Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve Yahudileştirme politikalarının sürdüğü belirtildi. Bu girişimlerin İbrahim Camii başta olmak üzere kutsal mekanların Arap ve İslami kimliğini hedef aldığı vurgulandı. Hamas, saldırgan ve Yahudileştirme odaklı politikaların İbrahim Camii'nin kimliğini değiştiremeyeceğini belirterek, caminin İslami kimliğini koruyacağını ve Filistin halkının kutsal değerlerini savunmayı sürdüreceklerini kaydetti. Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Hamas, işgalcilerin kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin durdurulması için acil adımlar atılmasını ve sorumlular hakkında caydırıcı tedbirlerin uygulanmasını istedi. Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, özellikle de El Halil sakinlerine İbrahim Camii'nde daha yoğun şekilde bulunma ve işgalcilerin camiyi Yahudileştirme girişimlerine karşı durma çağrısı da yaptı.
0: Bir yanda katliamlar, bir yanda kutsal mekanları kapatmalar, saldırılar, bir de Gazze şeridinin %70'ini kontrol altına alma gibi bir eylemi var Siyonist rejimin. Arabulucu ve garantör ülkelerde ise maalesef ölüm sessizliği hakim. Arabulucu ve garantör ülkelere çağrıda bulunan Hamas, sözde Barış Konseyi'nin sessizliğine ise sert tepki gösterdi.
1: Hamas, Siyonist rejimin Gazze şeridinin büyük bölümünü kontrol altına almaya ve Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik planlarına karşı Uluslararası Barış Konseyi'nin sessizliğine tepki gösterdi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada konseyin ve yürütme direktörü Nikolay Miladenov'un Siyonist rejim yetkililerinin Gazze'nin %70'ine yönelik kontrol planı ve zorunlu göç söylenleri karşısında herhangi bir tepki vermemesini ciddi bir ihmal olarak nitelendirdi. Bu sessizliğin ateşkes anlaşmalarının ihlali anlamına geldiğini belirten Kasım, garantör tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve sahadaki ihlallerin görmezden gelindiğini ifade etti. Hamas, konseyde yer alan ülkelere çağrıda bulunarak, Siyonist rejimin tehditlerine karşı açık ve net bir tutum alınmasını ve Gazze'de yeni fiili durum oluşturma girişimlerinin durdurulması için baskı yapılmasını istedi. Açıklamada ayrıca uluslararası toplumun sessizliğinin sahadaki gerilimi artırdığı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine yönelik planları teşvik ettiği uyarısında bulunuldu.
0: Lübnan'ın da Gazze'den eksik kalır yanı yok maalesef sevgili seyirciler. Soykırımcı Siyonist rejim çocukları katletmeyi sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF işgal rejiminin son bir haftada Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 77 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.
1: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, işgal rejiminin son bir haftada Lübnan genelinde yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. UNICEF verilerine göre son 7 gün içinde toplam 77 çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. Birleşmiş Milletler Kuruluşu, 16 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise 55 çocuğun öldüğünü, 212 çocuğun da yaralandığını bildirdi. UNICEF sözcüsü Ricardo Pires, çocuklar arasındaki can kayıpları ve yaralanmaları sarsıcı olarak nitelendirdi. İşgal ordusu son günlerde Lübnan'ın güneyindeki yeni bölgeleri çatışma alanı ilan ederken, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar ülkenin güneyindeki çok sayıda kasaba ve köye yoğun hava saldırıları düzenledi. Perşembe günü ayrıca işgal rejimine ait bir hava saldırısının Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan bir binayı hedef aldığı bildirildi.
0: Siyonist işgal rejiminin saldırılarına Hizbullah'ın da misillemeleri sürüyor kıymetli izleyenler. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Reşaf bölgesinde iki Merkava tankının kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.
1: Hizbullah, Güney Lübnan'ın Reşaf beldesinde Siyonist rejime ait iki Merkava tankının kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu. Operasyona dair yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının bölge üzerinde hedef tespiti yaptıktan sonra tanklara yönelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyon sonucuna ilişkin olarak tanklarda kayıp ve hasar meydana geldiği ifade edildi. Hizbullah, Lübnan topraklarını savunma amacı taşıyan eylemlerin süreceğini vurguladı. Hizbullah'ın Miskal, Metula ve Şlomi, işgal bölgeleriyle Kantara ve Tayibe bölgelerine yönelik operasyonlarını da sürdürdüğü bildirildi. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda resmi verilere göre 3.324 kişi hayatını kaybetti, 10.027 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen işgalcilerin saldırıları sürerken Hizbullah da misillemelerde bulunuyor.
0: Yetimler Vakfı, Kurban Bayramı kapsamında Etiyopya'nın Worabe kentinde yüzlerce kurbanlık hayvan keserek binlerce ihtiyaç sahibi aileye dağıttı. Yetimler Vakfı, Afganistan'da ise çocuklara yetim aylıklarını dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli ve İHO Ebrar, Afganistan'da bir yandan yetim aylıklarını dağıtırken öte taraftan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulundu.
1: Yetin, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Yetimler Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Etiyopya'nın Worabe kentinde kapsamlı bir kurban organizasyonu düzenledi. Vakıf ekipleri tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yüzlerce kurbanlık hayvan kesilirken hazırlanan kurban etleri bölgede yaşayan binlerce aileye ulaştırıldı. Yetimler Vakfı yetkilileri, kurban organizasyonlarının yalnızca bayram dönemleriyle sınırlı olmadığını, yıl boyunca farklı coğrafyalarda yardım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.
2: Yetimler Vakfı olarak Afrika'nın Etiyopya ülkesinin Worabe şehrindeyiz. Sabah kurbanlarımızı kestik, şu an yoksul ve ihtiyaç sahibi yetim ailelere kurban dağıtımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
1: Yetimler Vakfı'nın 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Afrika ve Asya başta olmak üzere 12 ülkede faaliyet yürüttüğü belirtilirken, kurban vekaletlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için saha çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yetimler Vakfı, Afganistan'sa Afgan çocuklara bayramda yetim aylıklarını dağıttı. Hayırseverlerin verdiği nakdi yardımları yetim aylığı olarak Afganistanlı çocuklara dağıtan Yetimler Vakfı, bu bayram gününde minik yetimleri harçlıksız bırakmadı. Vakıf yetkilileri, kendilerini destekleriyle yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırseverlerimizin Yetimler Vakfı'na vermiş olduğu nakdi yardımları çocuklarımıza, yetimlerimize vereceğiz. Allah hayrınızı kabul etsin.
1: İhtiyaç sahibi kimselere yönelik başta gıda olmak üzere aynı ve yardım çalışmalarında bulunan Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli ile İHO Ebrar, Afganistan'da bir yandan yetim aylıklarını dağıtırken öteki taraftan yaptığı giyim yardımıyla minik yürekleri sevindirdi. İHO Ebrar ise ihtiyaç sahibi ailelere hem gıda hem de giyim yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleri doğrultusunda daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten yardım kuruluşu yetkilileri, yardım çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayan bağışçılarına teşekkürlerini iletti.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkürler.
4: Yetim eli.
5: Yetim eli.
4: Cezakallahu hayr.
0: Hac farizasını yerine getiren Müslümanlar veda tavafının ardından kutsal topraklardan ayrılmaya hazırlanıyor. Hac ibadetinin son görevlerini tamamlayan hacılar duygusal anlar eşliğinde Kabe'ye veda ediyor.

0: Dünyanın dört bir yanından hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Müslümanlar, mukaddes yolculuklarının son günlerini yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de vakfe görevlerini ifa eden hacılar, daha sonra Cemerat bölgesine geçerek şeytan taşlama vazifelerini yerine getirdi. Kurban Bayramı boyunca devam eden şeytan taşlama ibadetinin ardından hacılar, Kabe'de ziyaret tavafı ve say yaparak hac menasikini tamamladı. Şimdi ise hac yolculuğunun son merhalesi olan veda tavafı gerçekleştiriliyor. Cemerat'tan Mescid-i Haram'a geçen hacılar, Kabe'nin etrafında son kez tavaf ederek kutsal mekana veda ediyor. Milyonlarca Müslüman için derin manevi anlam taşıyan bu anlarda, hacılar dualar eşliğinde Kabe'den ayrılıyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden hacıların bir bölümü önümüzdeki günlerde Medine-i Münevvere'ye hareket edecek. Daha önce Medine'den Mekke'ye gelen kafilelerse kutsal yolculuklarını tamamlayarak Cidde üzerinden Türkiye'ye dönmeye başlayacak.
1: Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kozluca köyünde PKK'lılar tarafından 2015 yılında katledilen Şehit Muhammed Şerif Şimşek ve Şehit Abdülcelil Talayhan için anma programı düzenlendi.
0: ...29 Mayıs 2015 tarihinde PKK'lı bir grubun silahlı saldırıları sonucu şehit olan Hüdapar Cizre İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şerif Şimşek ve İdil İlçe Teşkilatı üyesi Abdülcelil Talayhan, şehadetlerinin 11. yılında düzenlenen programla kabirleri başında anıldı. Düzenlenen anma programına Hüdapar Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Şahzade Demir, Hüdapar, Şırnak İl ve İlçe Başkanları, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Anma programında bir konuşma yapan Hüdapar Milletvekili Şahzade Demir, bölgedeki İslami mücadeleye dikkat çekti.
2: Şehit Yasinler, Şehit Aytaç Baranlar, Mehmet Yavuzlar, Şeyh Zekiler, İbrahim Hocalar, şehitlerin hepsine, hangisine bakarsanız bakın Mehmet Şerifler ve diğerleri, hepsi birer tevhid kahramanıdır. Bu son 50 yılda bölgemizde bu mücadelenin şehadet üzerine kurulu, bu mücadelenin bu bölgede neler değiştirdiğini hepimiz kısaca bir bakalım. Şu ana kadarki 40-50 yıllık süreç içerisinde yüzlerce şehit verdik. Yüzlerce kardeşimiz muhacir oldu, yüzlerce kardeşimiz zindanlarda bir ömür tüketti.
0: 90'lı yıllardan günümüze bölgede gayri İslami yapıların saldırgan tavrına işaret eden Demir, İslami değerlere yönelik saldırılara karşı büyük bir mücadele verildiğini söyledi.
2: 90'lı yıllarda bu bölgede at koşturan küfrün dindarlarımıza, alimlerimize özellikle dini hassasiyete yaptıkları saldırılar, onlara karşı verilen mücadele, onlara karşı verilen aziz şehitler izzetle, şerefle tarih sayfalarına yazıldı ve o tarihlerde çok büyük bir oyun bozuldu.
0: Bölgede tüm yaşananların İslam medeniyeti yeniden büyütme mücadelesi olduğunu vurgulayan Demir, bu mücadelenin bütün ülkeye yayılması gerektiğini ifade etti.
2: Bu kadar mücadele boşuna verilmedi değerli kardeşlerim. Bu azizlerimiz bu mücadele, bu dava, bu kadar bedeli bu coğrafyada İslam medeniyetini inşa etmek için bu kadar şeye göğüs gerdi. Bugün yapmamız gereken şehadet ile yazılan, sabır ile yazılan bu mücadeleyi, bu aziz İslam davasını bütün Türkiye'ye, her tarafa, her köşeye, her bucağa taşımak, herkese dokunmak.
0: Şehadetin bir hayat tarzı olduğuna vurgu yapan Demir, İslami mücadelenin toplumsal bir hareket olması gerektiği belirtti.
2: Şimdi eğer biz sadece şehitlerimizin arkasından üzüleceksek, sadece onların mezarlarına gelip Yasin-i Şerif okuyup dua edeceksek ve bu mücadele toplumsallaşmasa, topluma mal olmazsa, bir hayat nizamına, bir İslam medeniyetine dönüşmezse, bir yol, bir mücadele olmazsa anlamı kalmaz.
0: Şehitleri anma programı, yapılan konuşmalar ve dua ile sona erdi.

0: Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Efendim sıradaki haberimiz Diyarbakır'ın fethiyle ilgili. Hem İstanbul'un fethi hem de Diyarbakır'ın fethi İslam tarihi açısından yeni bir çağın başlangıcı olarak ifade ediliyor. 639 yılında Halid bin Velid ve İyaz bin Ghanem önderliğindeki İslam orduları bu toprakları da Müslümanlara yurt kılmıştı. Fethin 1387. yıl dönümünde Davet ve Gençlik Hareketi Diyarbakır'da yürüyüş düzenledi.
1: Halife Hazreti Ömer döneminde İyaz bin Ghanem komutasında Diyarbakır'a gelen İslam ordularının şehri İslam'la şereflendirmesinin üzerinden asırlar geçse de o gün unutulmadı. Her yıl gerçekleştirilen fetih programları bu yılda renkli görüntüler oluşturdu. İslam ordularının 639 yılında Diyarbakır'ı fethedişinin 1387. yıl dönümü Davet ve Gençlik Hareketi'nin düzenlediği etkinlikle coşkulu bir şekilde kutlandı. Fetih programı kapsamında bir araya gelen gençler, akşam namazını tarihi Kurşunlu Camii'nde eda ettikten sonra teşrik tekbirleri eşliğinde 27 sahabenin metfun bulunduğu Hazreti Süleyman yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Diyarbakır'ı fetheden İslam ordularını simgeleyen kıyafetlerin giyildiği etkinlikte, kortejin önünde bulunan atlılar yürüyüşe farklı anlam kazandırdı. Yürüyüşte sahabeleri temsilen ilerleyen atlılar, Hazreti Süleyman yerleşkesine ulaştığında kentin sözde yetkililerinden Diyarbakır'ın anahtarını teslim aldı. O anları izleyenler bir kez daha tarihe doğru yürüyüş yapmış oldu.

0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. İç gündemde öne çıkan başlıklardan biri de CHP'nin malum iç çatışması. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililere seslendi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada lağvedilen yönetimi topa tuttu.
1: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Genel Başkanlık makamında kameralara görüntü veren Kılıçdaroğlu, daha sonra genel merkez önünde toplanan partililere açıklamalarda bulundu. Büyük tartışmalar ve gerilim sonrası koltuğuna dönen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir" ifadelerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, partililere hitabında geçmişe atıfta bulunarak hatalar yaptığını ifade eden özür cümleleri de kurdu.
2: "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum."
1: Konuşması sık sık lehine yapılan sloganlar ve önceki yönetime yuhalamalarla kesilen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluklarına da değindi.
2: "Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?"
0: Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında e-duruşma uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sistemini ilk derece mahkemelerinin ardından bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını açıkladı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-duruşma uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerinde yeni adımlar atıldığı belirtildi. Mevcut olarak ilk derece mahkemelerinde kullanılan e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceği duyuruldu. Yeni düzenlemeyle davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi ilgili kişilerin e-duruşma yoluyla dinlenebilmesinin önü açılıyor. Ayrıca hakimlerin gerekli gördükleri durumlarda e-duruşma yöntemine resen karar verebilmelerine imkan sağlanacak. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları kapsamında belirlenen hastanelerde yürütülen işlemler de e-duruşma sistemine dahil edilecek. Yetkililer bu adımla vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Açıklamada adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirilmesi yönündeki çalışmaların süreceği vurgulandı.
0: Sıradaki haberimiz hava durumu ile ilgili kıymetli izleyenler. Malumunuz hem bayramdan önce hem bayramda kısmen yer yer ülkenin bazı kesimlerinde yağışlar ve soğuk hava hakimdi. Bayram boyunca etkisini gösteren serin hava artık yerini mevsim sıcaklarına bırakıyor. Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde de kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yerini tekrar bahara bırakacak. Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında görülecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları da kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde ise kademeli olarak yükselecek ve mevsim normallerinin üstüne çıkacak. İstanbul'da hafta sonu 23 derece olan hava sıcaklığı, pazartesi 28, salı 31 derecelere kadar çıkacak. Termometreler Ankara'da hafta sonu 22, pazartesi 24, salı 27, İzmir'de ise hafta sonu 30, pazartesi ve salı ise 32 dereceleri gösterecek.
0: Sıradaki haberimiz Muş'tan. Muş'ta sıra dışı bir olay yaşanıyor kıymetli izleyenler. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde yaşayan bir aile evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Ayrıntıları haberimizde izleyelim.
1: Evlerini yılanlar basan aile büyük korku yaşıyor. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürüyor. Yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zamansa kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkarıyor. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.
3: 25 yıldır burada yaşıyoruz biz zaten. Daha önce de ara ara görüyorduk yılanları. Ama bu yıl çok fazla olmaya başladılar. Tuvalet giderlerinden çıkmaya başladılar. Yürüdüğümüz merdivenlerde çıkmaya başladılar. Biz onları tabii ki onlara zarar vermek istemiyoruz ama hani eve kadar giren bir yılanı da maalesef çıkartırken zorlanıyoruz.
1: Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğü, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kalıyor.
3: Gerçekten artık çocukların da korkmaya başladığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz.
4: Yılanlar balkonlarda falan geziyor. Ama çok korkuyorum. Buralarda yılanlar var. Lütfen yardımcı olun, bu yılanları toplayın.
0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Dış gündemde İran meselesi var. ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde gerilim yeniden yükseldi. Washington'ın müzakere masasında baskı politikalarını sürdürdüğünü belirten Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye ihanet etmekle suçladı.
1: ABD ve İran arasında son haftalarda yoğunlaşan diplomatik temaslar sürerken taraflar arasındaki zaman zaman yaşanan gerilim krizi derinleştiriyor. Özellikle yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve nükleer program konusunda yaşanan anlaşmazlıklar müzakere sürecinin en zor başlıkları olarak öne çıkıyor. Tahran, müzakereler devam ederken Washington'un yeni şartlar öne sürmesinin sürece zarar verdiği görüşünde. İran, İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane'in danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu komutanı Muhsin Rıza'yı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Rıza'yı, ABD'nin deniz ablukasını gündemde tutması ve müzakerelerde yeni talepler ortaya koymasının diplomatik çabaları zayıflattığını söyledi. İranlı yetkili, Trump'ın diplomasiye üçüncü kez ihanet ettiğini ifade ederek, Washington yönetiminin müzakerelerden çok baskı politikalarına öncelik verdiğini aktardı. Son dönemde ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya dair iddialar gündeme gelse de, Tahran yönetimi somut güvenceler olmadan herhangi bir adım atmaya sıcak bakmıyor. İran cephesine göre müzakerelerin ilerlemesi için öncelikle ekonomik baskıların azaltılması ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Müzakereler gerilime rağmen devam ederken, diğer taraftan İran çeşitli bölgeleri düşman birliklerine ait insansız hava aracı saldırılarına da maruz kalıyor. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşman güçlere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, düşman Amerikan Siyonist insansız hava aracının hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. düşürülen insansız hava aracının enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
0: ABD ile İran arasında gündemde olan olası geçici anlaşma Siyonist rejimde endişelere neden oldu. Washington ile Tel Aviv arasında İran politikası üzerinden görüş ayrılıklarının derinleştiği iddia edildi.
1: ABD ve İran arasında süren müzakereler Siyonist rejim cephesinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Siyonist rejim yetkilileri Washington yönetiminin Tahran'la olası bir geçici anlaşmaya yaklaşmasından rahatsızlık duyuyor. İddialara göre Tel Aviv yönetimi olası anlaşmanın İran'ın nükleer kapasitesini tam olarak ortadan kaldırmayacağı görüşünü savunuyor. Bazı yetkililer anlaşmanın yalnızca genel taahhütlerden oluşması halinde İran'ın elindeki stratejik kapasiteyi koruyabileceğini öne sürüyor. Haberlerde Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran üzerindeki ekonomik ve stratejik baskının sürdürülmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı. Öte yandan olası bir anlaşmanın İran'a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Washington'un müzakere sürecinde Tel Aviv'in görüşlerini yeterince dikkate almadığını iddia etti. CNN'e konuşan başka bir Siyonist rejim kaynağı ise durumu daha sert bir ifadeyle özetleyerek "Trump bizi otobüsün altına atıyor" dedi. Değerlendirmelerde Siyonist rejimin en büyük kaygılarının İran'ın uranyum stokları, balistik füze programı ve bölgesel etki alanı olduğu belirtildi. Uzmanlar İran dosyasında nihai kararların Washington tarafından verileceği ve sürecin bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebileceği görüşünü dile getiriyor.
0: Gündemde yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihaneti var. İhaneti bu kez ABD basını yazdı. Wall Street Journal'a göre Birleşik Arap Emirlikleri savaşın ilk günlerinden itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenledi.
1: ABD merkezli The Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri İran'la yaşanan son çatışma sürecinde daha önce bilinenden çok daha kapsamlı bir askeri rol üstlendi. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ve işgal rejimiyle koordinasyon içinde İran'a yönelik onlarca hava saldırısı düzenlediği ve bu durumun Körfez ülkeleri arasında Tahran'a karşı izlenecek politika konusunda görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardığı belirtildi. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı saldırılar savaşın ilk günlerinde başladı ve ateşkes ilan edilmesinden sonra da devam etti. Saldırıların Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşim ve Ebu Musa Adaları, Bender Abbas, Lavan Adası Rafinerisi ve Asaluye Petrokimya Kompleksi gibi İran'ın stratejik askeri ve enerji altyapılarını hedef aldığı öne sürüldü. Wall Street Journal, Birleşik Arap Emirlikleri saldırılarının Washington ve Tel Aviv'le koordineli şekilde yürütüldüğünü, ABD ve işgal rejiminin operasyonlara istihbarat desteği sağladığını yazdı. Haberde ayrıca çatışmaların Körfez liderleri arasındaki ilişkileri de etkilediği öne sürüldü. Körfezli yetkililere dayandırılan iddiaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın İran'a yönelik koordineli askeri operasyonlara katılmama kararından rahatsızlık duydu. Wall Street Journal bu durumun Abu Dhabi ile Riyad arasında İran politikasına ilişkin farklı yaklaşımları daha görünür hale getirdiğini belirtti.
0: Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitri Medvedev, Avrupa ülkelerinde insansız hava aracı olaylarının devam edeceğini söyledi. Medvedev, Avrupalılara huzur içinde uyuyamayacaksınız tehdidinde bulundu.
1: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Avrupa ülkelerini insansız hava araçlarının sınırlarını aşmaya devam edeceği konusunda uyardı. Medvedev, Avrupa halklarının artık huzur içinde uyuyamayacağını söyledi. Medvedev'in açıklamaları, NATO'nun Romanya'da bir apartmana Rusya'ya ait olduğu öne sürülen bir insansız hava aracının düşmesinin ardından Moskova'yı sorumsuz davranmakla suçlaması ve ittifak topraklarının her karışını savunacağını açıklamasının ardından geldi. Romanya, Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında bir Rus insansız hava aracının ülke topraklarına düştüğünü duyurmuştu. Medvedev ise olayda kullanılan insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun henüz kesinleşmediğini söyledi. Buna rağmen Avrupa liderlerini sert sözlerle eleştiren Medvedev, Avrupa ülkelerinin fiilen Rusya'ya karşı yürütülen savaşın parçası olduğunu vurguladı. Hazırlıklı olsunlar. Bu tür olaylar yaşanmaya devam edecek. Bir savaş sürüyor. Savaşa taraf olan ülkelerin nüfusu gibi Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları da artık huzur içinde uyuyamayacak. Rus yetkili, özellikle Ukrayna için insansız hava araçları üretilen bölgelerde benzer olayların yaşanmasının daha olası olduğunu söyledi.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiğini ancak Trump yönetimi adına Suriye ve Irak dosyalarında öncü rol oynamayı sürdüreceğini açıkladı.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görev tanımında değişikliğe gidildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin resmen sona erdiğini, ancak Trump yönetimi adına Suriye ve Irak politikalarında öncü rol oynamaya devam edeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2025'ten bu yana ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten Barrack, bu unvanına veda etti. Ancak bu durum bir tasfiye değil, aksine yetki alanının fiilen genişlemesi anlamına geliyor. Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barrack'ın Suriye özel temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, bu görev sona ermiş olsa da Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamaya devam edecek dedi. Rubio, Barrack'ın uzmanlığı, ilişkileri ve Amerika First gündemine dair anlayışının ABD adına sonuç üretmeyi sürdüreceğini ifade etti. Rubio'nun açıklamasıyla birlikte Barrack'ın yalnızca Suriye değil, Irak dosyasında da aktif rol üstleneceği netleşti. ABD basınında ve bölge kaynaklarında Trump yönetiminin Suriye ve Irak dosyalarında Barrack'ın etkisini artırdığı değerlendirmeleri yer aldı. Barrack, Mayıs 2025'te ABD'nin Suriye özel

0: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosunda bulunan Fransa vatandaşlarının gözaltı sürecinde maruz kaldığı kötü muameleyi Fransız yargısına sevk ettiğini açıkladı. Baro yaptığı açıklamada Türkiye'de görev yapan Fransa Başkonsolosu tarafından hazırlanan raporda Fransız aktivistlere yönelik cinsel şiddet, soğuğa maruz bırakma, darp ve sürekli hakaret vakalarının belgelendiğini söyledi. Fransız Bakan, söz konusu fiillerin ağır suç kapsamına girebileceğini belirterek dosyanın savcılığa iletildiğini ifade etti. Sumut filosu organizatörleri ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlerin gözaltı sırasında çeşitli kötü muamelelerle karşı karşıya kaldığını, bazı katılımcıların yaralanmaları nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Aktivistlerin avukatları, müvekkillerinin maruz kaldığı uygulamalar nedeniyle ayrıca bağımsız bir suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Avukatlar, yaşananların aşağılayıcı muamele, işkence ve çeşitli hak ihlallerini içerdiğini belirtti. Fransız hukukçular, Fransa hükümetinin konuya ilişkin toplantı çağrısını da reddederek, Paris yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana, Siyonist rejime verdiği desteğin unutulmayacağını ifade etti.
1: Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle merkez bankalarının altın talebi artıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde 240 ton net altın alımı yapıldı. ABD altın rezervinde ilk sırada yer alırken Polonya, Çin ve Hindistan son dönemin dikkat çeken alıcı ülkeleri arasında yer alıyor.
0: Küresel ekonomide artan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve finansal belirsizlikler merkez bankalarının altına yönelimini hızlandırdı. Güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde yalnızca ekonomik bir yatırım aracı değil, aynı zamanda dolar merkezli finansal sisteme karşı stratejik rezerv unsuru olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 2026'nın ilk çeyreğinde net 244 ton altın satın aldı. 2026 itibarıyla dünyanın en fazla altın rezervine sahip ülkesi 8.133 tonla ABD oldu. Almanya 3.350 ton, İtalya 2.452 ton, Fransa 2.437 tonluk rezervle üst sıralarda yer aldı. Çin ve Rusya'nın rezervlerinin ise 2.300 ton seviyesinde olduğu açıklandı. İlk 10 ülkenin dünya genelindeki resmi altın rezervlerinin yaklaşık %70'ini elinde bulundurduğu ifade edildi. Uzmanlar, Batı ülkeleriyle gelişmekte olan ekonomiler arasında dikkat çekici rezerv farkı bulunduğunu belirtiyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin rezervlerinin önemli bölümünü altın oluştururken, Çin ve Japonya gibi ülkelerde bu oranın daha düşük seviyelerde kaldığı kaydediliyor. Özellikle 2022 sonrası dönemde merkez bankalarının altın alımlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bazı ülkelerin rezervlerinin dondurulması, birçok ülkeyi döviz yerine altına yönelten temel nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre merkez bankalarının artan altın talebi, küresel finans sisteminde ekonomik ve jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiğinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
1: Afganistan'dan feci bir kazayla devam ediyoruz. Afganistan'ın doğusunda Pakistan'dan dönen mültecileri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların da bulunduğu bildirildi.
0: Afganistan'ın Lahman vilayetinde meydana gelen trafik kazası ülkeyi yasa boğdu. Başkent Kabil ile Nangarhar arasındaki ana karayolunda seyreden mültecileri taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki hendeğe devrildi. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Kazada aralarında 10 çocuk ve 5 kadının da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 36 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, araçta bulunanların büyük bölümünün son dönemde Pakistan'dan Afganistan'a geri dönen mültecilerden oluştuğunu açıkladı. Afganistan'da altyapı eksiklikleri, aşırı yüklü araçlar ve uzun yolculuklar nedeniyle trafik kazaları sıkça yaşanıyor. Yetkililer kazaya ilişkin inceleme başlatırken,

0: Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
1: Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında yayımladığı küresel raporda tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla insanın hayatına mal olduğunu açıkladı. Raporda dünya genelinde 13-15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığı belirtilirken hükümetlere yeni nesil elektronik sigara ve nikotin poşeti tehdidine karşı koruma çağrısı yapıldı.
0: Dünya Sağlık Örgütü, tütün ve nikotin endüstrisinin küresel halk sağlığına yönelik oluşturduğu tehdidi gözler önüne seren yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı. 31 Mayıs, Dünya Tütünsüzlük Günü vesilesiyle yayımlanan belgede, önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelen tütün ve nikotin türevlerini kullanan kişi sayısının dünya genelinde 1 milyarı aştığı bildirildi. Raporda tütün endüstrisinin pazarlama ve ürün geliştirme stratejilerini doğrudan çocuklarla ergenlik çağındaki gençler üzerine kurduğu tespiti yapıldı. Raporda tehlikenin boyutları şu çarpıcı verilerle aktarıldı. Dünya genelinde 13 ile 15 yaş grubundaki en az 40 milyon çocuk aktif olarak tütün ve nikotin ürünleri tüketiyor. Endüstri, aromalar, dijital tasarımlar ve kolay taşınabilir aparatlarla ürünleri ergenler için daha çekici, kullanımı kolay ve bırakılması imkansız hale getirmeyi amaçlayan kasıtlı stratejiler yürütüyor. Nikotin, beyin gelişimi henüz tamamlanmamış olan çocuk, ergen ve genç yetişkin yaş grubunda kalıcı nörolojik hasarlara ve çok güçlü bağımlılıklara yol açıyor. Son yıllarda piyasaya sürülen ve hızla yayılan nikotin poşetleri raporda özel bir başlık altında incelendi. Bu ürünlerin özellikle sosyal medya fenomenleri aracılığıyla agresif bir şekilde pazarlandığı, genç nesilde bir yaşam tarzı algısı yaratılmak istendiği kaydedildi. Bu küresel ticari patlamaya rağmen dünya genelindeki yaklaşık 160 ülkede nikotin poşetlerine yönelik hiçbir yasal sınırlama ya da mevzuat bulunmadığı, bunun da milyonlarca genci savunmasız bıraktığı vurgulandı. Raporun sonuç bildirgesini değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü direktörlerinden Dr. Etienne Krug, tütün kartellerinin ikiyüzlü bir strateji izlediğini belirtti. Bir yandan geleneksel ve ölümcül sigaralardan milyarlarca dolar kâr sağlamaya devam ederken, diğer yandan gelecekteki müşteri kitlelerini, yani yeni nesli bağımlı hale getirmek için aromalı elektronik sigaraları ve nikotin poşetlerini piyasaya sürüyorlar. Bu döngüyü kırmak, hükümetlerin yasal iradesi ve tavizsiz denetim mekanizmalarıyla mümkündür.
1: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldi kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam, hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Müminlere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmaz'lar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmaz'lar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O, her gün 3 defa hal diliyle, ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, ondan ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve ziynetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
6: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507-350-63-72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları

ağlayan analar var. Garipler, mazlumlar var. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyen çocuklar var bu dünyada. Sen öğrettin bize kardeşliği, insanlara zulmetmemeyi. Unuttuk Kur'an'ı ve sünneti. Neredesin ya Resulallah?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
8: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik. Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum. Nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı. Çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin. Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor.

Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

Aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey ipsiz daraklık, uyduğu mahkeme, acı hapsettiğim sefil gözlerine. Nur topu günlerin kanına girdi. Kutsi emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah hasat yerinde demez. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepen? Gözdaşı döksem, muh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem aynalar yoluz ki.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrik ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış, takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları

dostluğu, sevgiyi ve geleceği. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.

Söyleyin dostlar, çok şükür sizler de Müslümansınız. Azrail bekleyen birer cansınız. Hala nasıl böyle kahramansınız? Yoksa aldığınız bir müjde mi var? Ne olur bana da söyleyin dostlar. Her gün düğün bayram siz eğlencede, oysa benim tek eğlencem secdede. Üstelik olmadım henüz bir dede, yoksa aklımda bir noksanlık mı var? Ben bir deli miyim? Söyleyin dostlar. Güya ibadete fena takmışım, bu gidişle bir gün uçacakmışım. Hele çağdaşlıktan çok uzakmışım, yoksa bende biraz yobazlık mı var? Lütfen sıkılmayın, söyleyin dostlar. Dünya bin bir çeşit meyve dalıymış, mezar dedikleri 3-5 çalıymış. İnsan bu dünyada yaşamalıymış, yoksa benden yana kuşkunuz mu var? Ben bir ölü müyüm? Söyleyin dostlar. Soylu davetlerde adınız başta, kırmızı şarapla jambon revaçta. Ya benim işim ne umrede haçta? Yoksa bende biraz gariplik mi var? Lütfen çekinmeyin, söyleyin dostlar. Oruçlar bitince her Ramazan'da, bozulur perhizler en son ezanda. Rakılar buzlukta, etler kazanda. Yoksa aldığınız bir ruhsat mı var? Varsa saklamayın, söyleyin dostlar. Ahlak sırrınıza ben eremedim, sosyete bağından gül deremedim. Bir kadeh tutmayı beceremedim, yoksa bende biraz ilkellik mi var? Ben bir fosil miyim? Söyleyin dostlar. Oğlan disko dedi, yol veremedim. Kız bikini giydi, hoş göremedim. Şu demokrasiyi öğrenemedim, yoksa bende biraz zalimlik mi var? Sizler müşfiksiniz, söyleyin dostlar. Vardı bir zamanlar 3 kuruş param, dedim ki faizle sarılır yaram. Orada da çıktı karşıma haram. Yoksa bende biraz korkaklık mı var? Sizler cesursunuz, söyleyin dostlar. Fetva üretmekte pek yamansınız, yine de kalbimde hüsnü zansınız. Öyle ya, sizler de Müslümansınız. Yoksa sizde yeşil pasaport mu var? Yolculuk nereye? Söyleyin dostlar.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam,

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
4: Kervan FM'de reklamları

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkeltü alallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.

Vurun bu gece, yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

0: Kervan FM.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: kıyamet, yani dirilme vaktini yalnız O bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler, içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler.
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar.
1: لَا

İnsan mal mülk istemekten usanmaz. Ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur.

Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak, bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile, onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız.

0: Biz insana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
0: Artık söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş de siz bunu ret ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

0: Ama dikkat edin ki, onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O, her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir, pek büyüktür.

Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Gafur ve Rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek bol.

Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin.

Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama O, insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır.

Gerçek bu iken, bilakis onlar, Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir.

Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki, onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O'na dayanır ve güvenir, O'na yönelip gönül veririm.

O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü o, her şeyi bildiği gibi, her duruma en uygun olanı da bilir.

O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir.

0: eder.
1: Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا

Onun için sen durma, Hakk'a davet et ve sana emredildiği tarzda dosdoğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de: Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimiz de onun huzuruna götürüleceğiz.

İnsanların çoğu dine daveti kabul edip girdikten sonra Allah'ın dini hakkında hala ileri geri tartışanların itirazları Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.

Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet, ne bilirsin, belki de yakın olabilir.

0: Neydi?
1: Kıyamet, yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler, ona inanmayanlardır. Müminler ise, onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler, haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler.
0: Allah!

0: Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz.

Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır.

Büyük duruşma günü, zalimlerin kendi yaptıkları işlerden bucak bucak uzak durup, korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip makbul işler işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rableri yanında, cennette, istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur.

0: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte bu Allah'ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekürdür, çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder. Hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir.

0: Hem iman edip, makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir, hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kâfirlere ise şiddetli bir azap vardır.
1: وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ

0: Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lakin O, bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarından haberdar olup, onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
0: O'dur ki, insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O, gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır.

Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.

Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder.

Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ

Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.

Size verilen ne varsa hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında ahirette olan nimetlerse iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır.

Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler.

0: Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar, o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

0: Ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez.
1: وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
0: Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur.
1: اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Sorumlu olanlar, ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
0: Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

Allah kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün.''

Onları uğradıkları zilletten dolayı boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette cehennemin önüne getirildiklerinde korkudan sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise bu manzara karşısında en büyük kayba uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içindedirler.

Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur.

Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkâra bir çare.

Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir.

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir.

Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin.

0: yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun.
1: İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'qilun.
0: Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le'aliyyun hakim.
0: O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Onlara hiçbir nebi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir.

0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı derler.
1: اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: O yaratıcıdır ki, yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.

0: Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız.
1: وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
0: Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.

Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir.

0: Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينٍ.
0: Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir.

Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.
1: اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
0: Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar?

Hayır, ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler: biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk, demiş olmasınlar.

0: Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör.

0: ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir.
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya.

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

0: Eğer bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahsuru olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına, mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar, dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.
1: Beşinci cüzün bir

Ey Nebi, hicranla yandı gönlüm. Halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere halimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı. Bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem. Ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim ilk günden beri. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu?

bir yoksun, bin varsın. Bir yoksun aramızda, gözümüzü açtık dünyaya. Bin varsın içimizde, varlığa sebep kıldı seni Mevla. Bir yoksun aramızda, yürekler hasretinle yandı. Bin varsın içimizde, sensin her güzelliğimizin adı. Bir yoksun aramızda, boynu bükük ümmetinin. Bin varsın içimizde, dermanı oldun. Bir yoksun aramızda, yorgun düştü hayaller. Bin varsın içimizde, kokunu taklit eder güller. Bir yoksun aramızda, öksüzler daha bir öksüz. Bin varsın içimizde, en kuvvetli olur güçsüz. En kuvvetli olur. Bir yoksun aramızda, zaman perişan. Bin varsın içimizde, canandan daha canan. Bir yoksun aramızda, seni anlatıyoruz birbirimize. Bin varsın içimizde, ta içimizde. Bir yoksun aramızda, sevinçlerimiz hep yarım kaldı. Bin varsın içimizde, sensin mutluluğumuzun kaynağı. Sensin mutluluğumuzun kaynağı. Bir yoksun aramızda, nurun kaldı geride. Bin varsın içimizde, sevdalıların izinde. Bir yoksun aramızda, olmayan yalnız bedenin. Bin varsın içimizde, rehberimiz sensin. Sensin rehberimiz, sen. Bir yoksun aramızda, bir bilsen seni ne çok özledik. Bin varsın içimizde, bunun için Allah'a şükrettik. Bir yoksun, bin varsın. Bir yoksun, bin varsın. Bin varsın.

çocuklarımız. Bizlere ilahi birer emanet ve öz varlığımızdan teşekkür etmiş kıymet filizlerimiz.

Çocuğun eğitimi anne kucağında başlar. Anne ağzından çıkan her kelime çocuğun şahsiyetine konan tuğla mesabesindedir. Anne yüreği çocuğun eğitim gördüğü ilk sınıf. Şefkatin en büyük menbaı annelerdir. Anne terbiyesinden mahrum olan çocuğun eğitimi güçleşir. Daima yüksek karakterli kişiler, saliha annelerin meydana getirdiği mahsullerdir. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğu veç ile çocuklar, cennet çiçekleri, kalp meyveleri, ilahi ihsan ve rızıklardır. Bu itibarla çocuklar, Rabbimizin en güzel lütuf ve ihsanıdır. İlk çocuğumuz dünyaya geldiğinde, ana baba olmanın taze hatırası hiç unutulur mu? Onların gülüşlerindeki zevk-ü safa ışıkları, cennet parıltılarına benzer. Bir anne için en güzel meşgale onu yetiştirmek ve terbiye etmek, topluma armağan etmektir. Emek verilip yetiştirilen salih evlatlar, ahirette anne baba ile cehennem arasında perde olacaktır. Hülasa çocuklar, ailenin saadet meyvesi, zevç ve zevce arasında en köklü rabıtadır.

Çocuk terbiyesine evvela ana babanın terbiyesinden başlamalıdır. Zira bu yüce terbiye, mürebbi sıfatını kazanabilen olgun anne ve babaların gerçekleştirebileceği bir eğitimdir. Şairin kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı geriye himmet ede diye tavsif ettiği sınıfa giren anne ve babaların evlatlarına verebileceği terbiye ne olabilir ki? Kısacası çocuk terbiyesi evvela anne babanın yüreğindeki çocuk sevgisinden başlamalıdır. Onları Allah'ın bir emaneti olarak sevmeli, bu sevgiyi de dünya ve ahiret saadetini kazanmaya vesile kılmalıdır. Bilhassa çocuklar ile daha yakından alaka fırsatına sahip olan anneler, göz nuru yavrularını terbiye hususunda sahabi hanımlarını misal almalıdır. Bu misaller göz önünde bulundurularak terbiye istikametinde çocuklarımızı havailiklerden, haşarılıklardan, israftan korumamız gerekir. Onlara güzel isim koymalı, Kur'an'la tanıştırmalı, küçük yaşta kendilerine Rabbe kul olabilmenin, bilhassa namaz kılmanın zevkini minicik, tozlanmamış ve kirlenmemiş yüreğine muhtaca infak etmenin sevincini tattırmalıyız. Bu hususlarda yanlış davranışlardan, yani bencilliği palazlandıracak menfiliklerden azami derecede kaçınmalıyız. Çünkü çocuklar birer video kaseti gibi anne ve babalarındaki bütün davranışları hiç süzmeden olduğu gibi taklit eder. Çocuklar büyüklerinin tavır, davranış ve ahlaklarını pürüzsüz bir ayna gibi yansıtır. Diğer taraftan hadis-i şeriflerde kız çocukları daha çok hizmet ve itinaya muhtaç oldukları için erkek çocuklarından farklı olarak tavsiye olunmuştur. Hadis-i şerifte buyrulur: bir kimse 3 kız çocuğunu yetiştirip terbiye eder de onları evlendirirse ve onlara iyilikle devam ederse o kimseye cennet vardır. Bu hadis-i şerif çocuklara ve hasaten kız çocuklarına nasıl muamele edileceğini bildiren mübarek bir beyandır. Çocuk eğitiminde bilhassa dikkat edilmesi gereken husus ise dayak meselesidir. Bu asla kabul edilemeyecek yanlış bir davranıştır. Kötü alışkanlıklar kazanmasın diye çocuğa caydırıcı usuller uygulanabilir. Ancak bunların arasında dayak asla olmamalıdır. Çünkü o istikbalin gencini korkak ve ürkek yahut da arsız ve yüzsüz bir hale getirir. Kaldı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil bir insanın, hayvanın bile sertlik ve dayakla terbiyesini yasaklamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara daima derin bir muhabbet gösterir, onları öper, okşar, mübarek parmaklarını tarak yaparak onların saçlarını düzeltirdi. Çocuklara muhabbet göstermeyenlerden hoşlanmaz, onları kabalık ve katılıkla tavsif buyururdu. Müslüman gönlü, Allah'ın emanetleri karşısında muhabbet, şefkat ve merhametle dolu olarak şefkat ve muhabbeti nasıl ve nereye tevzi edeceğinin idraki içinde olmalı ve yaşamalıdır. Çocukların terbiyesine teşvik sadedinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şerifleri şöyledir: bir baba evladına güzel edepten daha faziletli bir şey hediye edemez. Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri ona güzel ve ruhaniyetli bir isim koyması ve iyi bir terbiye vermesidir. Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onları güzelce terbiye edin. Diğer önemli bir husus da anne ve babaların hiçbir zaman yavrularını kandırmamaları, onları daima doğruluğa alıştırmalarıdır. Aksi takdirde çocuk yalana alıştırılmış olur. Rabbimiz bizleri elimize verdiği bu cevherleri keşfeden
ve layığınca koruyup donatıp emanet aldığımız günkü kadar temiz halde emanet sahibine göndermiş kutlu ailelerden eylesin. Bizleri yetiştirdiğimiz hayırlı evlatlar vesilesiyle cennet bahçeleriyle şereflendirsin. Amin.

Ağladım. Tükendi gözyaşım. Ağladım. Ağladım. Mumlar bitti. Ağladım. Namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed-i Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova. Hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi. Acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.
1: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

Siyonizmin köpekleri, duyun bizi. Bu sözlerimiz, bu sözlerimiz yankılansın kulaklarınızda. Aksa'nın vasiyetini sahiplendik. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, sırtlandığımız bu davayı asla ama asla bırakmayacağız.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

sor da söylesin. Gör ki madde aciz, mana yücedir. Her ne varsa dönüş mutlak gücedir. Arş içinde arz dediğin nicedir? Bir kum tanesine sor da söylesin. Sanma kainatta bir tesadüf var. Her şey dile gelmiş, mana fısıldar. Rabbimden habersiz dal mı kıpırdar? Düşen bir yaprağa sor da söylesin. Nasıl kurulmuş ki hayat dengesi? Hiçbir nesnede yok bir kavga sesi. Neyi bekliyor şu tohum tanesi? Yağmur damlasına sor da söylesin. Rızkını biçer mi gayret ekmeyen? Oturup miskince sofra bekleyen? Bunu sen dört mevsim açlık çekmeyen küçük karıncaya sor da söylesin. İbret denizinde akıl teknesi, gezdikçe paklanır vicdanın sesi. İman için yeter ilmin zerresi, deryayı damlaya sor da söylesin.

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için Sabah Ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.